Lăsiriev Ditirmes. Ditirmes. Lăsiriev Ditiș. Radio Aurora, che te iam cai cu. There's no way I could fall.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Le sous-mem, dis-tout-mem, si-lou-mem, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi,